0: bir odam var ya.
1: Senin yatacak yerin yok mu?
0: Hem var. Burada kalıyorum.